Hiç abone. Ne diyor? Ne yapıyor sen? Abi sen köyü için soruyor musun?